Wazire karen derva yusuri ku armanje kirtineka ku de kişteyin ku le bendava ku dimatiye le misri. Kuşer mezaya gdike jirat kirtineka khaya ku matakiyaj bu ku karen ku avrehiya aramiye sazin sivil deji ku gemvaniya u herimeji daha khafa khateriye jipiştirazdike.

Erdogan Serokeyan Jumana Kobilinda Uda Dwarya Ko ya Iraqi ko pishwazi kiriya Seroke Komare Turkiye Recep Tayyip Erdogan Duhapen Şamesi kotir mehe Serokeyan Jumana Bilinda Dwarya ya ko Iraqi ko Faiq Zedan Lekama ko Koma ko Zed Zalkiriya ko Seroketi ya ko Ali Ankara ya ko paytaxta pishwazi kiriya Çafkanin Herim Irak Handiye ko jivine duriya jiko Rak Handiye hatiyen jamandan o ko hırgüle ya lisir kutbija kirine ka ko denav bera herdu aliyinde ko çubuniya na hatiye şkere kirin daha mandamede jiko çarçufaya da ko vazire karim darbayı Türkiye hakan fidan lankare paytaxta ligel ko saroke enjumana bilinda da duariya ya ko Irak'e Faiq Zedan ko jiviya Oliguri Çafkanin Vazareta Koji Karin Dervaya Türkiye un Avroka Koya Jivini Deji Jena Hati Eşkere Kirin u hev her du Jivini Deji Çerçovaya Ko Peyvandiyen Berdavam en Kodina Bara Türkiye ve Irak'a Deji en Kolisar Komjarin hev Vajretine Kirin.

ben takırım her kere şu hane şu haydar etkili ki hane erdoy. Seni rekanı çatır yapıştı mışıkanda. Tamaş deri ki zuzana büyüm dilemedi kastım eşyam dilemedi

Aradım kısmete her yasını, lecu kerisken bile kavci her yaktık çine peşadını. Aradım kısmete kurmuk geze çöle.

Rigoberto e Cushina de Gico Median Hishbira Kandia Kod Rizori ve Efrine de operasyon evlihi anjam adana kod anjam edeji hisht kesin kod este wanji ve bazırgani u kubalaf kırna ka Median Hishbirda ko heya hatiye girtin u le Rizori pişti ko cavderiya u peyit kırna ka kuhur galiya şiş kesin hatına girtin u sekeji ko kilogram jimedeyin ki kirsetali gella wanji hatiye desraskirin u le Efrine

Türkiye'ye de dekı, Rusya'yı oku falan da ye, o valati elincin Avrupa'yı ziyan kirye. Avnıca Rıçı Xeribi'ye oku, Mişkhatı'yı ku rasta rast bandura lehelüstü mi kirye. Şey vaz o mücaren helbestin mi? Helbestin Abdullah Peşeva, binafe tebetmen diyen tenasin. O valat pare zav siyasata tuji. Peşeva bizimani khaya eşkere tuji oku, Rakhaniya dinasi, avrasta rastaji, Rakhniyenko lirawusha jifaki u kharadiya. Evi yuni u gharibi, de helbesti vidaji, helbestako helbestako gelakku u evindarako, dilshawatiya, jbuko walati kha. U dinaf bira, evi yuni jini u evi yuni u kukutiji, ku gredawnaka khordika. U rastako ja u zmane zila. زمان ویا کو هلبستینه کو تفله هفجا و پرزلال راست راست آکور کو دکه و دلی خان دوانان و گوه دارند.

Evet, em gijin da ben xalaka ma ya iro. Ku e Juliana vurabu. Riya radio de lal. Gelek spas, jibu kahtar kirnawa. Ku hertum, hundi kefi khashi da bimine.

Erdogan Serokeyan Jumana Kobilin Davuda Duaryako ya Iraqe ko pishwazi kiriya Serokey Komare Türkiye Recep Erdogan duhapen şamesi kotir mehe Serokeyan Jumana bilin da duarya ya ko Iraqe ko faiq zedan le kamako komako zed zal kiriya ko Serokey ya ko le Ankara ya ko paytaxta pishwazi kiriya Çafkanin herim Irak handiye ko jivine duriya jiko Irak handiye hatiyen jamandan o ko hurgule ya le sergut bijakirina ka ko denav bera herdu aliyinde ko çubuniya na hatiye şkere kirin daha mandame de jiko çoçufaya da ko vazire karim darbayi Türkiye hakan fidan lankare paytaxta le gel ko saroke enjumana bilinda da duariya ya ko Irak'e faiq zedan ko jiviya Oliguri Çafkanin Vazareta Koji Karin Dervaya Türkiye un Avroka Koya Jivini Deji Jena Hati Eşkere Kirin U Hep Herdu Jivini Deji Dicek Covaya Ko Peywandiyen Berdavam Enko Dina Bara Türkiye ve Irak'a Deji Enko Lisar

Dabaş, gıhların mahaşa vistu delal. İlu amma vera bernamaya rula Türkiye de Suriye'de. Ve ajuliyana borama. Riya Radyo delal. O xelikama ya iro. Li ser jivina sendika yen Türkiye Suriye jbu hezkirina ka hafkari varistina mafinko karkaran Suriye. Warem hevre nas bikin au jivina jbu çabuk.

Erdogan Sarokyan Jumana Kobilinda Uda Dwar Yako ya Iraqi ko pishwazi kriya Saroky Komare Turkiye Recep Tayyip Erdogan duhapen shamesi kotir mehe Sarokyan Jumana Bilinda Dwar Yako Iraqi ko faiq zedan le kamako komako zed salkir yako saroketi yako le Ankara yako paytaxta pishwazi kriya Çafkanin herim Irak handiye ko jivine duriya jiko rag handiye hati enjamandan u ko hurgule ya le sar kutbi jakirina ka ko denav bera herdu aliyin da ko çubuniya na hati eşkere kirin daha mandam edeci kuça çufaya da ko vazire karim darbayi Türkiye hakan fidan lankare paytaxta le gel ko saru ki enjumana bilinda da duariya ya ko Irak'e faiq zedan ko jiviya Oliguri Çafkanin Wazarata Koji Karin Dervaya Türkiye Unavroka Koya Jivini Deji Cenahat Yeşkere Kirin U Hep Herdu Jivina Deji Dütür Covaya Ko Peyvendiyen Berdavam Enko Dınavara Türkiye ve Irak'a Deji Enko Liser Komjarin Hep Vajetine Kirin

Erdoğan Sarıkaya'nın Jumana Kobilinde avuda duvarıya koya Irak'a kopişvazı kiriye Sarıkaya Kumar'a Türkiye Recep Tayyip Erdoğan daha penşamesi kotirmeyi Sarıkaya'nın Jumana bilinde duvarıya yako Irak'a ko Faik, Zedan, Lekamako, Komako, Zedzal kiriye ko Sarıkaya'tiye yako ile Ankara'ya kopaytıkta peşvazı kiriye Çafkanin herimi Raghandiye kojivine duruya jiko Raghandiye hatiyen jamandan oku hırgüleya lisar kutbija kirine kako denav bera herdu aliyinde ko çubuniya nahatiye şikere kirin daha mandamede jiko çarçuvayı da ko vazirikarın darbayı Türkiye hakan fidan lankare patakta

Erdoğan Sarıkaya'nın şumana kubilinde uda duvar yakı ya Irak'a kopiş vazı kiliye Sarıkaya Kumar'a Türkiye Recep Tayyip Erdoğan duha penşamesi kutir mehe Sarıkaya'nın şumana bilinde uda duvar yakı Irak'a ko faik zedan lakamako komako zetsal kiliyako Sarıkaya'tiye yakı ala Ankara'ya kopayda kutapiş vazı kiliye Çafkanin herimi Raghandiye kujivine duriyajı ko Raghandiye hatiyen jamandan uku hırgüle ya lisar kutbija kirine ka ko dinav bera herdu aliyinde ko çubuniya na hatiye şkere kirin daha mandamedeci kuça çubaya da ko vazire karim darbayı Türkiye hakan fidan lankare patahtarlı gel ko saruki enjumana bilinda da duvariya ya ko Iraqe faiq zedan kujiviya Uliguri Çafkanin Vazareta Koji Karindir Vaya Türkiye un Avruka Koya Jivini Deji Jee Nahati Eşkere Kirin U Hav Herdu Jivini Deji Dütür Covaya Ko Peyvandiyen Berdavam Enko Dınavara Türkiye ve Irak'a Deji Enko Lisar Komjarin Hav Vajetine Kirin